0: 还将重建双边关系，包括情报共享和经济合作。根据报道，伊朗已经就类似的安排接触了至少有另外两个海湾阿拉伯国家。 针对美国总统特朗普十一号宣称，美伊磋商的最终要点已经获得伊朗最高领导层的批准，并且因此取消打击伊朗计划。有土耳其的学者分析，特朗普正在试图摆脱以色列的影响，尽快地与伊朗达成共识。
1: 美国总统特朗普周四宣布取消原定对伊朗的空袭和轰炸计划，虽然伊朗方面否认，但特朗普声称美伊协议的最终要点已获批准。土耳其专家分析，特朗普想摆脱以色列的影响，尽快实现和平。目前停火局势有望持续一段时间。
2: Trump biraz İsrail'i ikna edip yatıştırıp İran'a da biraz diş gösterip ama anlaşmaya da açık olduğunu ifade edip bir orta yol bulup bu ateşkesi koruma ve mümkünse bir barış anlaşmasına ulaşma arayışında. Buradan bence çıkacak sonuç Amerika'nın desteği olmadan İsrail'in bir savaşı sürdürme kapasitesinin, iradesinin olmadığı. Ben Trump'ın iradesiyle bir ateşkesin belli bir süre daha korunma ihtimalinin daha yüksek olduğu kanaatindeyim.
1: 近期，特朗普对美伊战争局势的态度逐渐转变，甚至表示与以色列存在利益分歧。美国副总统万斯之前也表示，不管以色列是否愿意，美国将继续推动同伊朗达成协议。专家分析，虽然中期选举是影响特朗普态度的原因之一，但最主要的原因是以色列的要求损害了美国核心利益。
2: Öden vatandaşlarının cebine yansıyan ekonomik sonuçlar oluşturdu. Seçimlerde Trump adına negatif etkileri olacak. Çıkar çakışmasının derinleşmesi durumunda doğal olarak Amerika'nın kendi çıkarlarına doğru yönlendirip İsrail'i de baskıladığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu seçimden sonra da mevcut şartlar devam ederse seçimden sonra da Amerika'nın İsrail'i savaşı sonlandırma konusunda İsrail üzerindeki baskısı devam edecektir diye düşünüyorum.
1: 专家同志认为，美以战争将会对中东地区的权力平衡带来彻底的改变。土耳其应该从当前局势吸取经验教训，进一步加强军事和国防建设，积极发展多边关系，以有效降低各类潜在风险。凤凰卫视灭扎提土耳其安卡拉报道。
0: 根据黎巴嫩方面的消息，以军十二号继续在黎南部推进地面攻势，并且实施空袭，多地传出了爆炸声。而以军同日称，其在黎南部以方作战区拦截了一架无人机。与此同时，美伊正在推动停火备忘录的签署，而黎巴嫩真主党的官员就指出，相信伊朗不会放弃将黎巴嫩纳入相关的协议。
3: 尽管以黎停火延续，黎巴嫩南部奈拜提耶、泰尔等地十二日仍频频响起爆炸声。与黎巴嫩接壤的以色列北部地区居民就表示，他们常目睹以军在空中拦截黎真主党攻击，显示双方交火仍在持续。受战事影响，奈拜提耶南部一座边境城镇民生陷入困境，大量民众失业，农民无法下地耕作。当地政府十二日联合多方力量组织开展食品救济工作。 一名西方消息人士当天透露，美伊停火备忘录将很快签署，但最终文本仍在敲定当中。伊朗坚持认为黎巴嫩也应当纳入停火范围，而黎真主党高级官员同日也表示，确信伊朗不会将抵抗阵线盟友排除在协议之外。自黎巴嫩于以色列当局4月16日宣布停火以来，以军军事行动从未停歇。据黎巴嫩方面统计，停火生效后，已经人对黎南部实施了近3500次空袭。 截至目前，已军对黎空袭已造成超3600人死亡，大量基础设施损毁，逾100万人被迫流离失所。凤凰卫视综合报道。
0: 下节回来，我们要关注一下俄军继续猛攻顿涅茨克的北部重镇洪利曼，稍后见。